se voye ye. Ti abiem me se wo be ye ye. Asisi andai wo ba be ye ye. Wo ba seria ne wo so wo ba seria fi mo ate. Awurade de sedia shewa fruma wo de ma rade. Awurade nya me nya wani da so. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye

sen rüyanısına vermeydinin patuho mamin umiru. Ni wona mayen suse aman frafati se ye yentu se ya selidia. Adiye nesi unkwan se yentu barime hunyom. Yabetan hunyom ni akana ni onyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.